0: Bir şey için, bir tane rol olan dansı.
1: Go ahead.
0: I'm Italian 31's on scene.
1: Italian 31 on scene, 1348.